Did nothing. Ta dim, takita takata. Ta takita taka didati, kotati kita ta dim. Dim ta dinadim, dim. Takata takata takadum.